Komite İcraiyeyi Hükümeti Devleti Şahri Duşanbe 27 iyun saat 18 Maydani İstiklal Ruzi Vahdet-i Milli Poytaxt-i Keşvar ba Markazi Jashn-i Boshukuhi Musiqi tabdil meyobad. Bari nakhust dar mamlakat sitorahoi sathi jahani va milli ruyi yak sahna Artik va Asti DJ pastaret modni pop ya chibana stop mod

Vatan haqida she'rlar. Dunyo kezib go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monan o'lkalarda hayron yurdim. Ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim. Ona yurtim, men noningdan shirinroq non topolmadim. Men nomingdan azizroq nom topolmadim. Shoningdan ham yuksakroq shon topolmadim. Tarixlarda nomi yuksak ona yurtim. Xoru xasing azizroqdir javharlardan. Tuprog'ingning gardil aziz gavharlardan. Dunyo ko'rki menman degan shaharlardan. Siqimgina xoking aziz ona yurtim. Istiqloling mutabardir onamdayin. Bamisoli onam aytgan alladayin. Ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan, mukarramsan ona yurtim. Ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan, mukarramsan ona yurtim.